0: insanca yaşayanlar sonsuza karışsınlar. Her yeni gün sevinçler dökülsün başımıza, mutluluklar.
1: Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı, dostluğu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşacağız. Günaydın Mustafa.
2: Sevenlere günaydın Elif Hanım, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Yoğun bir trafikten sonra koştura koştura geldik. Zamanında radyoya başlamıştık.
1: Evet, görüş ve istekleriniz olursa ne yapıyorsunuz? 43-25-0-46'ya çeviriyorsunuz ve bizlere ulaşıyorsunuz. Ya da mesaj yoluyla bizlere ulaşıyorsunuz. Hemen mesaj telefonlarımızı da sizlere ileteceğiz. Şarkılar isterseniz, etkinlikleriniz varsa, herhangi bir yüreğinizden kopan bir şeyleri söylemek istiyorsanız her zaman bizleri 43-25-0-46'dan arayabilirsiniz. Ya da mesaj yoluyla
2: 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz.

Bu arada bize güzel dilekler sunan Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Nebahat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Demiş ki o kadar enerjik ve güzel bir program yapıyorsunuz ki sizle gerçekten güne çok güzel başlıyorum demiş. Kahvemi aldım. Evet, bunu Melahat Hanım söylüyor. Melahat Yetim. Melahat Yetim soyadı da çok enteresan değil mi? Evet diyor, soyadım böyle ama ben diyor hiç yetim değilim. Annem babam da var. Ne güzel, ne mutlu sizlere. Allah analarınızı babalarınızı başınızdan eksik etmesin. Evet, çayını yudumluyormuş şu anda ve bizleri dinliyormuş. Ne mutlu bizlere, kendisine afiyet olsun diyoruz. Gününü güzel yapıyorsak ne mutlu bizlere. Evet, bizleri aramak istediğinizde 43 25 00 46 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Ya da mesaj yoluyla ben işte sizlere ulaşmak istiyorum, aramayı sevmiyorum diyorsanız ne yapıyorsunuz? 0178 40 59 873, tekrarlıyorum, 0178 40 59 873 telefon numarasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin sesi, mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolay saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz.

Mustafa Sandal'dan Ay'a Benzer Yüreğini dinledik ve ardından Rafet Erroman'ın en güzel şarkılarından bir tanesi kulaklarınızda. En güzel günler senin olsun demiş. Evet. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca evet Meltem Bey'e çok Meltem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca kesinlikle beni unutmayın demiş. Ben de kahvemi aldım, şu anda sizi dinliyorum demiş Zehra Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Zehra Hanım. Afiyetler olsun sizlere. Bu arada ayrıca şu anda yolda olanlar, bizi dinleyenlere güvenli sürüşler diliyoruz. Güzel şarkılar istekleriniz de olursa bizlere tabii ki yazabilirsiniz ya da bizleri arayabilirsiniz. 43-25-0-46'dan değerli dinleyicilerimiz bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Zehra Hanım için gelsin o zaman bu Rafet Erroman şarkısı. Kendisine afiyet olsun diyoruz. Evet, kahvesini almayanlar çaylarını alsınlar, kahvelerini alsınlar ve şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Seni sevmiyorum diyor da Rafet Erroman, ama bazen isyan ediyor insan. Seviyor ama sevmiyorum diyor. Çelişkili bir şey olur ya insanlarda, böyle ağzı başka, dili başka söyler ama yüreği de başka söyler. Herkes birbirini sevsin.

Evet, Raffet Elroman inan artık seni hiç sevmiyorum dedi. Zerrin Özer de seni çok seviyorum diyor. Evet, bu arada sevgili Sevim Tarhan ablamız da bunun üzerine demiş ki günaydın canlar, gün sizlerle güzel başladı, tüm dinleyen yüreği güzel insanlara gün aydın olsun, sevmek ve sevgi ilaçtır demiş. Ne kadar haklı, kesinlikle katılıyorum Sevgi ablacığım. Bu arada sana sevgiler, selamlar olsun. Seni seviyorum şarkısı o zaman Zerrin Özer'den sana gelsin.

Sevim Tarhan ablamız teşekkür ederim demiş. Elifciğim seni, sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Bütün Hamburg seni seviyordur. O güzel şiirlerini, o duygu yüklü şiirlerini, kitaplarını okurken, seni dinlerken. Evet, en yakın zamanda umarım o güzel şiirlerini gelir bizim programda da okursun. Bekliyoruz.

Neslihan Bodrum'dan yazmış bizlere. Sevgili Neslihan, günaydın demiş. Hamburg şekerleri, iyi yayınlar. Ah aşk şarkısını rica edebilir miyim demiş. Bodrum'dan sevgiler. Tabii ki rica edebilirsin sevgili Neslihan'cığım. Buradan da Bodrum'a sevgiler, selamlar olsun. Havalar nasıl orada? Muhakkak güzeldir. Ama Almanya'da da Mart ayından beri gerçekten çok güzel bir mevsim yaşıyoruz. İlkbaharı buradan gelişini gördük ve şu anda 11 derece gerçi ama 27 derecelere kadar, bundan bir hafta önce 27 derecelere kadar çıktı burada havalar. Evet, güzel havalar yine burada devam edecek. Biraz yağmurlu ama olsun. Yağmur da gerekli çünkü çiçeklerimiz, böceklerimiz faydalanması lazım. Ben her zaman diyorum ki geceleri keşke yağmur yağsa da gündüzleri de güneş açsa, hepimiz mutlu olsak. Ağaçlar, böcekler gece böyle o suyu böyle içerek doya doya ağaçlarımız yeşillense, biz de uyandığımızda güneşle birlikte o D vitaminini vücutumuza çekerek daha bir enerjik, daha bir mutlu güne başlasak diyorum. Ama tabii demekle olmuyor. Olsun, böyle de güzel. Evet, Bodrum'da havalar muhakkak güzeldir. Türkiye'de de artık havalar düzelmeye başladı. İzin sezonu da başladı. Biz de yakında festivale gideceğiz. Ayın, evet, Haziran'ın 17'sinde festivalde olacağız ama 15'inde biz gidiyoruz. Ve buradan harika bir zaman, harika bir festival geçireceğiz. 7-8 tane koro orada olacak. Bizim Almanya'dan koromuz tabii ki bu koroya, bu festivale eşlik edecek. Ve bu festivalin sunucusu olarak da ben de orada olmaktan dolayı her zaman mutlu oluyorum. Buradan sevgiler, selamlar olsun festivali düzenleyen sevgili Hicran'a ve Süleyman Bey'e. Buradan ayrıca sevgiler, selamlar. Evet, 34 derece. Aman Allah'ım, 34 de çok şimdiden. O zaman siz yaza nasıl dayanıyorsunuz Neslihan'cığım? Nisan'dan beri denize giriyoruz demiş. Gönderiyorum size, bekliyorum. Her zaman sağ olsunlar, kapılarını açıyorlar bizlere, bekliyorlar bizleri ama vakit dar olunca işte böyle. İnşallah bir gün yolumuz oralara da düşer. Ben Bodrum'u görmüştüm ama tekrar seve seve Bodrum'a da gelirim. Evet Neslihan'cığım, şarkını Sezen Aksu'dan Ey Aşk şarkını sana armağan ediyoruz. Tüm sevdiklerine gelsin bu arada. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş sizlerle 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Evet, sıradaki şarkımız değerli Gülenay ablamız için gidiyor. Gülenay ablamız bizlere demiş ki güzel yayınlar dilerim sevgili Elifçim ve Mustafa'cığım. Sizlere ve tüm Radyo Metropol dinleyicilerine sevgi dolu bir gün olsun demiş. Nilüfer veya Kayahan'dan Mor Menekşe'yi çalabilirsiniz sevinirim demiş. Evet, Nilüfer'den Mor Menekşe.
1: Evet, bu arada sevgiler selamlar olsun Gülenay'cığım, benim eski radyo partnerim. Gelmiyor tabii. Diyor ki artık Elifçim ben emekliye ayrıldım ama beni hiçbir zaman da yalnız bırakmıyor sağ olsun. Evet, bu arada sevgili Mustafa'yı yetiştiriyoruz. sağ olsun. Çok da güzel yapıyor programı. Teşekkür ederim Mustafa'cığım.
0: Rica ederim Elif Hanım. Ben görev adamıyım. Yani görev verildiğinde yapmaya çalışıyorum.
1: Ne güzel, ve görevini en güzel şekilde yapanlardan bir tanesi de Gülenay'dı. Evet, gözlerim kapalı güvenebiliyordum ona yayında olmadığım zamanlar. Şimdi de sen de gerçekten görevini çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim ikinize de. Evet sevgili Gülenay'cığım, Nilüfer Mor Menekşe senin için ve tüm sevdiklerin için geliyor.

0: Evet, değerli dostum, kardeşim Fecri Akif Albay bizlere yazmış. Lübeck'ten demiş ki, sevgili Elifçim ve dostum Mustafa ve Metropol dinleyicileri, güne enerjiyle başlamama sebep olduğunuz için sizlere teşekkür ederim demiş. Süper bir yayın gerçekleştiriyorsunuz demiş. Aynı zamanda demiş ki, Mehmet hocamızdan aşk mevsimini rica edebilir miyim sevdiklerim için demiş. Tabii ki Fecri Bey'e bizim pazartesi günden bir borcumuz vardı. Öncelikle onu gönderelim.
1: Evet, sevgili Fecri, çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu güzel mesajın için. Sana da harika ve güzel bir gün diliyoruz. Evet, bu arada süper bir konser olacak demiş 31 Mayıs için. Yeni projelerde birlikte olmak dileğiyle Lübeck'ten sevgiler, selamlar. Evet, Lübeck koromuzda, yönetimde kendisi ve eşi harika bir konser düzenliyoruz. Ve ayrıca Hamburg'daki konserimizde 31 Mayıs'ta, oraya da sağ olsunlar, her zaman benim yanımda ve bizlerin yanındalar. Çok karşılıksız, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Ne mutlu bizlere böyle güzel insanların etrafımızda olması ve birlikte bu projelere imza atmamız. Evet, İbrahim Erkal'dan pazartesi günü bir borcumuz vardı kendisine. Ömrüm şarkısını istemişti. Sanıyorum bu şarkısını çok kıymetli, değerli eşi Gülden Albay için göndermek istemişti. Biz öncelikle bunu gönderelim ve ardından da Mehmet Özkaya'dan bir eser yollayacağız. Ve Mehmet Özkaya'nın da bizim Türkiye'de kardeş korolarımız var. Mehmet Bey'in 7 tane korosu var. Biri bu 7 tanesi Türkiye'de, bir tanesi Hamburg'da, bir tanesi de Lübeck'te değerli dinleyicilerimiz. Evet, başkanlığını ben yapıyorum buradakilerin ama Mehmet Özkaya repertuarları hazırlıyor. Birlikte bu konserleri Fecri Bey gibi değerli dostlarımız, ayrıca tabii ki Sevgi ablamız ve Şükrü ablamızla, Zeki Bey, Refatin abiyle birlikte bu güzel projelere imza atıyoruz. Lübeck'te de sevgili Sema Demir Şener bizim
0: aynı zamanda tabii ki Gülden Hanım'ı da unutmayalım.
1: Gülden Hanım tabii, biraz önce söyledim Fecri Bey'in eşi diye, Gülden Hanım. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Evet, Ömrüm şarkısı Fecri Bey'den eşi Gülden Hanım için geliyor.

0: Evet, sıradaki şarkımız değerli Müjgan Hanım için gidiyor Lübeck'ten. Demiş ki Müjgan Hanım, günaydın Elif Hanım. Değerli Radyo Metro dinleyicileri, ben seninle tutuklu kaldım, şarkısını isteyebilir miyim? Sevgiyle kalın demiş. Teşekkür ediyoruz Müjgan Hanım'a. Bizler de buradan Lübeck'e selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Evet, Müjgan Hanım da çok güzel işler yapıyor Lübeck'te. 23 Nisan'ın organizasyonunu gerçekleştirmişlerdi Fecri Bey'in eşiyle, Gülden Hanım'la. Ne güzel gençlere 23 Nisan'ı, bayramlarımızı hatırlatmak, buna sahip çıkmak. Bunlardan evet çok kıymetli, değerli kişilerden biridir Müjgan Hanım'la Gülden Hanım. Evet, buradan sevgiler, selamlar olsun kendisine. Ben sende tutuklu kaldım şarkısını Kibariye'den kendisine armağan ediyoruz.
0: Şimdi 23 Nisan gençler dediniz de aslında 23 Nisan daha çok küçükler, çocuklar için. Şimdi Ulu Önder Atatürk aslında çocuklara, gençler için armağan 19 Mayıs geliyor gençler için.
1: Evet, doğru. Çocuk, genç, biz de oradaydık koromuzla birlikte. Lübeck korosunu hem dedik Lübeckliler tanısın, çünkü biz daha 4-5 ay oldu bu koroyu kuralı ve Lübecklilere bir jest olsun diye çocuklarla birlikte Memleketim ve Hayat Bayramı Olsun şarkısını söyledik. Çok da güzel oldu miniklerimizle birlikte. Teşekkür ediyoruz Müjgan Hanım'a, Gülden Hanım'a böyle bir fırsat verdikleri için bizlere. Kendileri tabii ki başkan aynı zamanda. Buradan sevgiler, selamlar. Ben sende tutuklu kaldım şarkısı Müjgan Hanım'a ve tüm sevdiklerine geliyor.

0: Evet, sıradaki güzel şarkı değerli Vecdi abi istemiş bizden. Vecdi Bey bizim Hamburg Türk Sanat Müziği korumuzun değerli koristlerinden demiş
1: evet,
0: ki.
1: Evet, buradan sevgiler selamlar olsun. Acaba nerede şu anda?
0: Şu an Hamburg'da. Hamburg'da bu aralar
1: öyle
0: burada.
1: Mi?
0: Demiş ki sevgili Metropol dinleyicileri ve radyomuzun nadide sunucuları Elif ve Mustafa kardeşlerim demiş. İtse Hue'den herkese kucak dolusu sevgiler. Benim için bugün çok sevdiğim bir şarkı olan Zara ve Kusi'den Hayatımın Anlamı şarkısını çalarsanız çok mutlu olacağım. Her zamanki gibi harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz Vecdi abi.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili Vecdi. Bu arada sevgiler selamlar olsun sana. Radyoya geliyordun, ne oldu? Göremiyorum seni. Evet, sevgili Vecdi Bey de arada sırada yayınımıza uğruyor. Sevgili Mustafa ile beraber yayında oluyor. Tekrar sevgiler selamlar olsun, bekliyoruz. Ayrıca sevgili Ayla, çok teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir gün dilerim arkadaşlar. İyi yayınlar canlar demişsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sana da harika ve güzel bir gün diliyoruz. Evet, yıllar önce radyoculuğa başladığımız yıllarda sevgili Ayla Tosun da bizimle programdaydı. Yayın yapıyorduk beraber. Ve tabii ki güzel gönlü olan insanlardan bir tanesi. Her zaman bizi takip ediyor, sağ olsun. Kendisine sevgilerimizi yolluyoruz. Yine stüdyoya bekliyoruz sevgili Ayla seni. Sevgiler, selamlar. Bir şarkı isteyen olursa... evet, bir şarkı isteği vardı. Biraz önce benden istemişlerdi. Aşk mevsimine telefon açmışlardı.
0: Aslında
1: kimdendi o?
0: Sevinç Hanım bizleri aradı. Sevinç Hanım dedi ki sizlere güzel bir yayın diliyorum. İsmini vermek istemediği, çok sevdiği bir insana aşk mevsimini özellikle Elif Ergün'den çalar mısınız dedi. Ama aynı şarkıyı...
1: Evet, Vecdi Bey de istemişti. Fecri Bey de istemişti. Olmazsa Mehmet Özkaya'nın başka şarkısını ona armağan edelim. Benim fazla evet, seçeneğim olmadığı için evet, aşk mevsimi benden gelsin. Sevinç Hanım çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sevinç Hanım'ın soy ismini de söyleyelim.
0: Aksoy.
1: Aksoy evet. Sevinçler çok çünkü. Evet, Sevinç Aksoy Hanım efendi benim Aşk Mevsimi şarkısını çok seviyormuş. Beni de çok takip ediyor ve ayrıca konserlerimize de geliyormuş. 31 Mayıs'ta da kesinlikle oradayım diyor. Harika bir program ben gördüm diyor. Afişini de gördüm, tanıtımını da gördüm. Orada birçok... sanatçılar ve koro hatta Türkiye'mizin yörelerini tanıtacakmışsınız demiş. Evet, slaytlarla birlikte Türkiye'mizin bütün yörelerini sizlere tanıtacağız. Aynı zamanda lezzetleri de restoran bölümünde sunulacak. Çok cüzi bir rakam. Aslında giriş 20 euro. Yemekli alırsanız 29.90. Gerçekten çok uygun bir fiyat. Herkesin bütçesine de uygun olacak bir fiyat. Biz kültürümüzü tanıtacağız Almanlara ve aynı zamanda yemek kültürümüzü ve yörelerimizi de yanı sıra tanıtacağız. Lübeck Korosu, Hamburg Korosu ve Mehmet Özkaya Müzik Akademisi Hamburg Korosu ile birlikte bu organizasyonda olacağız. Hepinizi bekliyoruz. 31 Mayıs Kulturpalast Beşiktaş, Öjendorfer Weg 30A değerli dinleyicilerimiz. Gelin hep birlikte Türk kültürümüze sahip çıkalım. Evet, biletleri Kulturpalast'tan direkt internete girdiğinizde oradan temin edebilirsiniz. Kutsi'nin şarkısını Vecdi Bey'e armağan edelim. Başa aldık. Sonra demesin ki arada konuşmalarla birlikte benim şarkı kaynadı, kaynamadı. Hemen geliyor Vecdi Bey'in tüm sevdiklerine.

0: dinleyicilerimizden değerli Sevim Aksoy bizleri aramıştı. Bizlere iyi yayınlar dilemişti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve demişti ki...
1: Sevinç
0: Aksoy. Demişti ki Elif Ergün'den Aşk Mevsimi şarkısını rica edebilir miyim? Elif Ergün Aşk Mevsimi, Sevinç Aksoy ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.
1: Evet, tüm sevgi yüreğinde filizlenen ya da sevgi yüreklere gelsin diyorum. Ayrıca tam da ilkbahardayız. Aşk mevsimi. İnsanlar da evleniyor bu aylarda daha çok. Evlenme yılı daha. Ve bu arada da Şengül'ün, daha doğrusu Şükriye'nin oğlu da evlendi. Bu cuma günü de düğünü var. Buradan başarılar diliyoruz kendisine. Başarılar derken tabii ki başarılı bir evlilik olsun diyoruz. Mutlu olsunlar ömür boyu. Biz Radyo Metropol olarak onlara gönülden mutluluklar diliyoruz. Onlara da gelsin.
0: Evet, düğün için nereye gideceğiz?
1: Evet, bayağı uzak bir yola gideceğiz bu arada düğüne. Köln'e.
0: Değil mi? Yani
1: 500 kilometre.
0: Evet, ilk kez gideceğim oraya. Hadi bakalım.
1: Köln güzeldir. Evet, aşk mevsimi. Tüm aşık olanlara da ayrıca gelsin.

Evet, sıradaki istek şarkımız değerli Sevim Tarhan ablamız için giriyor. Demiş ki bir ilkbahar sabahı güneşte uyandım mı hiç şarkısını tüm dinleyicilere ve benim için çalarsanız sevinirim demiş. Gayet tabii ki değerli Sevim Tarhan ablamız.

0: sıradaki bu güzel şarkımız değerli Mahmut Koçak için gidiyor. Demiş ki Elif Hanım ve Mustafa Bey selamlar, saygılar, sevgiler demiş. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Bir fincan kahve olsam çalarsanız çok memnun olurum. Metropol dinleyicilerine gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Mahmut Bey. Bizler de sizlere güvenli sürüşler diliyoruz.
1: Evet, kendisi otobüs şoförü şu anda sanıyorum yollarda.
0: Evet,
1: evet. Evet, güvenli sürüşler olsun, kolay gelsin kendisine. Sevgiler, selamlar ve Muazzez Ersoy'un Bir Fincan Kahve Olsam eseri kendisine tüm sevdiklerine geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Evet, Fecri Bey'e borcumuzu ödeyelim. Mehmet Özkaya'dan Gönlü Güvercinli Kadını armağan ediyoruz.
1: Evet, değerli Mehmet hocamızın bu şarkısı da gerçekten harika. Yani evet. Melodisiyle, müziğiyle, tınısıyla ve sözleriyle her şeyle mükemmel bir şarkı oldu.
0: Evet, konserlerden bahsetmişken yıllardır, 33 yıldır geleneksel olarak Handan Kara'nın kurmuş olduğu bu koronun her zaman bir Lighthale'de çok değerli, kıymetli sanatçılarla bir konserini yapardık. Ve hala devam ediyoruz bu konserlere. Ve bu konserlerde tabii ki emek harcayan o kadar çok kişi var ki, dedim ya, başta o zamanlardan beri Vecdi Bey koromuzda ve daha sonraları da Şükrü ablaların bu koroyu devam ettirmesi ve sonra da bana teslim etmeleri ve ben şu anda koronun başkanı olarak devam ettiriyorum. Ama bu işler ekip işi, konserler gerçekten ekip işi ve tabii ki çok değerli koristlerimizin de bizlerle olması, bize yardım etmesiyle çok güzel imzalar atıyoruz konserlerimize. Zaten Hamburg'da tek koroyuz, Lighthale'de konser veriyoruz ve önümüzdeki senede Elbphilharmonie'de vereceğiz konserimizi. Yine çok kıymetli bir sanatçımız olacak Türkiye'den. Her zaman farklı sanatçıları getiriyoruz TRT'den. Ve Mehmet Özkaya da şu anda Gönlü Güvercinli Kadını seslendiren ve bestesi de kendisine ait olan bu güzel eserin sahibi Mehmet Özkaya da koro şefimiz ve aynı zamanda da burada kurduğumuz Mehmet Özkaya Müzik Akademisi'nin şefi ve konserlerde Hamburg Türk Sanat Müziği Korosu'nun da şefliğini yapıyor sahnede. Evet, bu koroya çok yardımcı olan çok kıymetli arkadaşlarımız da var. Bunlardan bir tanesi radyoda ama tabii ki Gülenay bu konuda da her zaman müthiş çalışmalarla bizi destekliyor. Gerek biletlerle ilgili olsun, gerek çevresini getirmesi olsun. Biliyorsunuz, konserin salonu dolmazsa kime konser vereceksiniz? O kadar büyük çaba harcadığınız zaman ve burada çok ismini sayamadığımız birbirinden değerli, kıymetli arkadaşlarımız var, çalışan ve emek harcayan. Hepsine koromuz adına, koromuzdaki bütün herkese teşekkür ediyorum. Gerek Hamburg'dan, gerek Mehmet Özkaya, gerek Lübeck'ten.
1: Evet, bu konuda ben tabii ki başta size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok fazlasıyla konulara yüklendiniz. Tabii ki başarılı bir şekilde hepsinin içinden de çıkıyorsunuz. Ama bu işlerin ekip işi olduğunu da unutmayalım lütfen. Çünkü herkesin işin bir ucundan tutması lazım. Kimi arkadaşlarımız tabii ki yüzdeleme yaptığımızda yüzdesi çok yüksek. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hani ben şarkımı okuyayım, gelip oturayım, gideyim olmuyor.
0: Evet, ekiple, çalışmalarla
1: oluyor. Kesinlikle ekip çalışması.
0: Başta aslında sana büyük teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü burada nasıl görev adamıysan orada da görev adamısın. Görevini çok iyi icra eden, yapan kişi olarak gerçekten sana da gönülden teşekkür ediyorum. Tüm emek veren, emek harcayan arkadaşlarımıza, dostlarımıza buradan selam olsun.
1: Evet, bu konuda ben
0: Mehmet
1: de...
0: Mehmet Bey'in şimdi yeni bir konseri var Türkiye'de.
1: Evet,
0: Mehmet kardeş Bey'in... koromuzla Fenerbahçe Korosu.
1: Evet, Mehmet Bey'in güzel bir konseri var. Gönül orada olmak isterdi ama maalesef ki hani buradaki projelerin devamını getirebilmek adına maalesef ki gidemedik.
0: Evet. Ama olsun, inşallah bir dahaki sefere de orada olacağız. Evet, Mehmet, Ahmet Selçuk İlkan ve Aşk Şarkıları olacak. Ahmet Selçuk İlkan'ın biliyorsun çok güzel besteleri var. Harika besteleri var. Ve Türk Sanat Müziği Korosu konseri. Evet, konser Türkiye'de ücretsiz oluyor çünkü devlet tarafından hem koristler tarafından zaten ödeniyor hepsi.
1: Evet, Ahmet Selçuk İlkan'ın güfteleri. Çünkü genelde o söz yazarı, besteleri işte Mehmet Bey gibi değerli hocalarımız yapıyor zaten.
0: Bugün saat 8'de olacak. Türkiye'den dinleyenler için söyleyelim. Caddebostan'da olacak değerli dinleyicilerimiz. Kültür Merkezi Büyük Salon'da, Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da saat 8 Türkiye saatiyle 8'de Ahmet Selçuk İlkan ve Aşk Şarkıları Türk Sanat Müziği Korosu. Evet, Fenerbahçe Gönüllüler Evi Korosu orada sahne alacak. Ahmet Selçuk İlkan'la beraber ve şefliğini de Mehmet Özkaya yapacak.
1: Evet, geçen gün aynı zamanda değerli Aşkın Tuna abimizin de gecesi vardı. Özellikle bizleri davet etti ama ben hastaydım ve tabii ki gidemedik.
0: Buradan sevgiler, selamlar olsun. Evet, hep birlikte dinliyoruz. Mehmet Özkaya, gönlünü güvercinli kadın diyor.

İnsan yaşamını anlamlı, değerli kılan çabalar ve çalışmalar bu niteliklerini topluma katkı nedeniyle almaktadır. Bunların başında da eğitim, öğretim gelmektedir. İnsanı insan yapan özellik, yalnız yaratılış biçimi ve doğumla gelen yapı değil, onu bilgili, bilinçli, ahlaklı, duygulu ve düşünceli kılan toplumsal yönelişler ve katkılardır. Bu dokumayı da eğitim, öğretim yerine getirmektedir. Gerçek doyurucu, bilimsel bir eğitim, öğretim olursa siyaset, hukuk, ekonomi, ahlak ve öbür alanlarda sorunlar çok az yaşanır. Kimi kuruluşların, kişilerin çabaları ve çalışmalarıyla topluma katkıları bu nedenlerle kutlanacak önem taşımaktadır değerli dinleyiciler. Evet, yeni yayınlar Güliz Öktem'den Taşdemir Kentin İç Mekanları Ankara Belleği'nde pasajlar 1950 ve 1980 ve Özlem Dikeçligil Apak Gün'ün Karanlığın İcadı adlı öykü kitabı İletişim Yayınlardan çıkmıştır. Azmi Güler'in Osmanlı'dan günümüze Türk Anayasa metinleri, ayrıca Ahmet Türk'ün Anılarla Yaşanan Tarih, Murat Haydaroğlu'nun Atatürk'e Şiirlerim, Şiirlerimle Atatürk ve Coşkulu adlı şiir kitapları, Mustafa Balbay'ın Kemalizmin Centilmen Devrimcisi Ahmet Tanar Kışlalı. Ayrıca Leyla Yıldırım'ın Anadolu Kadını adlı şiir kitabının Kop da Gel İl Günün Dostlar Beni Hatırlasın Nehir Söyleşi ve Prof. Doktor Kaptan Gül İlgen Argın Aytaç Hande Köyce Söylemez'in Şenkaya Gazetesi ve Hüseyin Köyce ile Celal Bayar'ın Son Doktoru anlatıyor. Kitapların Kübra Erşahs'ın Benimle Sağlıklı Kal adlı kitabı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bunları biz sizlere öneriyoruz. Eykur Alp Doktor Mehmet Uysal'ın Atatürk Büyük Bir Ordudur kitabı. Ayrıca Serhat Tomur Aşık Serhat Kabe'yi Aşk Cevherin Yansımaları adlı kitabı ve Sedat Şenermen'in Türkler Neye Göre Müslüman Oldular adlı kitabı. Aslıhan Turhan'ın Güneş Doğudan Batıyordu Bir Uzun Hikaye kitabı ve Prof. Dr. Sadık K. Tural'ın Tarihten Destana Akan Duyarlılık adlı kitabının eklerle 6. baskısı ve Ürün Yayınları'nın Göney Köy Enstitüsü'nden İlk Öğretim Müfettişliğine adlı eğitimci Mehmet Ayhan'a Armağan kitabı ve bunun gibi birçok kitap var değerli dinleyicilerimiz. Ne diyor Yekta Güngör Özden? Çabalar ve çalışmalar. Evet, çabalar ve çalışmalar. Ve bugün Recep Aktuğ'un 13 Mayıs 1954'te doğmuştu. Doğum yıl dönümü. Türk ses sanatçısı, müzisyen ve oyuncudur. Özellikle Aşkı Memnu dizisinde Hilmi Bey rolüyle hafızalara kazınan Aktuğ, müzik kariyerinde de önemli işlere imza atmıştır değerli dinleyicilerimiz. Zaten Aşkı Memnu'nda birçok kişinin beyinlerini, hafızalarını kazınmıştır. Ve kendisi 13 Mayıs 1954'te İzmir Çeşme'de doğmuştu. İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Ve kendisini müzik kariyeri ve 1973'te Gelenek adlı Anadolu pop grubunun kurmuştur. Ve birçoğunuz belki de bilmiyorsunuzdur bu yanını. Aşkı Memnu dizisinde oynarken kendisini tanıdınız ama asıl mesleği müzisyenlikle başlamış. O zamanlar 1973'te Gelenek adlı Anadolu pop grubunu kurmuş ve 1976'da Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga vokal grubunu kurmuş. 1979'da da Eurovision Türk finaline katılmıştır kendisi. Oyunculukta birçok reklam filmi ve dizilerde rol almıştır. Kendisi 14 Ocak 2020 tarihinde 65 yaşında hayatta gözlerini yummuştur. Kendisini kaybettik. Ve ne diyoruz? Mekanı cennet olsun. Tabii ki onun seslendirdiği şarkılardan bir tanesi Sessiz Gemiyi
hep birlikte dinliyoruz.

13 Mayıs 1958 Ankara doğumlu olan Sibel Egemen, şu anda da fonda onun güzel bir eserini hep birlikte dinliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, çok değerli bir ses sanatçımız kendisi aynı zamanda. Sibel Egemen, ünlü bestekar Muzaffer İlkan'ın torunu ve Ayla Egemen'in kızıdır değerli dinleyicilerimiz. Çok küçük yaşta bale, keman ve piyano dersleri alarak çok yönlü müzik eğitimi alan sanatçı, özellikle 1970'lerin sonunda Türkçe sözlü yapıtlar ve plak çalışmalarıyla tanınmıştır. Sibel Egemen genç yaşta müziğe başlamış, Yalnız Adam gibi eserlerle tanındı. Şu anda da fonda dinliyoruz. Değişim süresi ise 1978 yılında müzik tarzında ve repertuarında önemli değişikliklere giderek daha farklı bir çizgide ilerleme kararı almıştır değerli dinleyicilerimiz. Evet, hep birlikte Yalnız Adam şarkısını dinliyoruz ve kendisine mutlu yıllar diliyoruz. İyi ki doğmuş, nice güzel yaşları ve yılları olsun sevdikleriyle.

0: pandemiden sonra hayata bakışımız değişti. Daha önce yaşanacağı, hayal bile edemediğimiz şeyler oldu. Okullar kapandı, işler durdu, aylarca evlere kapandık, kimseyle görüşmedik. Marketten gelen poşetler bile karantinaya alındı, silindi, dezenfekte edildi. İnsanlar yakınlarının cenazelerini göremeden onlara toprağa verdi. Çok ağır ayrılıklar ve ölümler yaşandı. İnsanlık evlere kapanmış büyük bir dram yaşarken doğa biraz kendini toparladı. Daha da yeşillendi. Hayvanlar kısa bir sürede olsa rahat bir nefes aldı. Özgürce doğalarını yaşadı. Kısacası dünya değişti, hayata bakışımız değişti. Ama insanlık tarihindeki bütün büyük travmalar gibi pandemi de geride derin izler bırakarak gitti. Bugün dünya yeni bir virüs haberi duyduğunda artık sadece sağlık değil, psikolojik olarak da alarm veriyor. Çünkü insanlar artık bir hastalık haberini yalnızca tıbbi bir gelişme olarak görmüyor. O haberin içinde kapanmalar, korku, belirsizlik, ekonomik kriz, yalnızlık ve ölüm ihtimalini de duyuyor. Son günlerde yeniden gündeme gelen hantavirüs de tam bu yüzden büyük dikkat çekti. Sosyal medya yine korku senaryolarıyla doldu. Birkaç saat içinde yeni pandemi geliyor, Covid'den daha ölümcül gibi başlıklar yayılmaya başladı. Hantavirüs, kemirgenlerden insanlara bulaşan nadir ama ciddi bir virüs grubu. Son günlerde yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Atlas Okyanusu'nda seyreden bir kruvaziyer gemisindeki salgın. Gemide görülen vakalarda şu ana kadar en az 3 kişi öldü, 8 civarında şüpheli veya doğrulanmış vaka bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü olayı yakından izliyor. Normalde hantavirüs insandan insana kolay bulaşmıyor. Genellikle fare ve kemirgen dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşma olasılığı yüksek. Özellikle uzun süre kapalı kalmış depolar, bodrumlar, eski evler ve hijyenik olmayan alanlar risk taşımakta. Ancak bu olayda şüphelenilen Andes virüsü adlı tür hantavirüsler içinde nadiren insandan insana bulaşabilen tek tür olarak biliniyor. Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 8 hafta sonra ortaya çıkıyor. Virüs belirtileri başlangıcı grip gibi yüksek ateş, kas ağrısı, aşırı halsizlik, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı. Sonra bazı hastalarda çok hızlı şekilde akciğer yetmezliği gelişebiliyor. Nefes darlığı ve akciğerde sıvı birikmesi en tehlikeli aşama, bazı türleri ise böbrekleri etkiliyor. Tıp dünyası 2026 itibariyle dev adımlar atmış olsa da hantavirüse karşı elimizdeki en güçlü silah her zamanki gibi tedbir. Çünkü hantavirüsün henüz spesifik bir aşısı veya kesin bir antiviral ilacı bulunmamakta. Yazlık evinizi veya deponuzu aylar sonra açtığınızda içeri dalmadan önce pencereleri açıp ortamı en az yarım saat havalandırın. Elinize süpürge alıp tozu havaya katmak yerine ıslak temizlik yapın. Çünkü toz uçmazsa virüs de akciğerlerinize ulaşmaz. Kuytu ve tozlu yerleri temizlerken mutlaka maske takın. Hantavirüs yerini keşfedilmiş bir hastalık değil, uzun yıllardır bilinen bir virüs grubu. Evet, ölüm oranı bazı vakalarda yüksek, ancak bu onun kolay yayılan bir küresel salgın olduğu anlamına gelmiyor. Maalesef modern çağın en büyük sorunlarından biri artık sadece virüsler değil, bilgi salgınları değerli dinleyicilerimiz. İnsanlar bir haberi okumadan, paylaşmaya, araştırmadan korkmaya başladı. Çünkü korku çok hızlı bulaşıyor. Hatta bazen virüslerden bile hızlı. Çünkü yıllardır krizden krize sürüklenen toplumlar zihinsel olarak alarm sisteminde yaşadıklarından sürekli felaket bekleyen bir ruh haline sahip oluyorlar. En küçük sağlık haberi bile bir anda kıyamet senaryosuna dönüşebiliyor. Üstelik sosyal medya bunu daha da büyütüyor. Algoritmalar daha çok etkileşme, etkileşime göre ayarlandıklarından insanları sakinleştiren değil, panik yaratan içerikli tercih ediyor. Bu yüzden her yeni olay birkaç saat içinde dünyanın sonunu gibi anlatıyor. Elbette bazı olaylar ciddiye almak gerekir. Hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir. Bilimsel verileri takip etmek gerekir ama korkuyla mantıklı düşünmeyi de birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü modern dünyada insanlar virüslerden çok sürekli korku halinde yaşamaktan zarar görüyorlar. Kaleme alan Pınar Turan, değerli dinleyicilerimiz, yeni salgın korkusu. Evet, önce araştıralım. Sonra panik yapmayalım. Panik yaptığımız zaman zaten vücutumuzun, biliyorsunuz, bağışıklık sistemi çöküyor. Bağışıklık sistemi de çökünce ne oluyor? Her hastalığa açık kalıyoruz. Evet, yine sırada istek bir şarkı var. Hamburg Türk Sanat Müziği kurucularımızdan sevgili Handan Kara'nın eserini, şarkısını istemiş. Hey Koca Dünya şarkısını. İstersen hemen sevgili Mustafa, onu da verelim.
1: Evet, Lübeck Koro'muzun değerli koristlerinden değerli Zerrin Ünal ablamız demiş ki, gününüz aydın olsun Elif Hanım ve Mustafa Bey ve Radyo Metropol dinleyicileri. Handan Kara'dan Koca Dünya'ya çalarsanız hepimize gelsin, buradan anmış olalım demiş. Teşekkür ediyoruz değerli Zerrin Ünal ablamıza.
0: Mekanı cennet olsun Handan ablamızın. İyi ki onu tanımışım. Benim ilk hocamdı zaten 33 yıl önce ve kendisine çok şey borçluyum. Müzik alanında ilerlemeyi, ilk sanat müziğini sevmeyi, kendisine gerçekten buradan gönülden teşekkür, ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana çok annelik de yaptı aynı zamanda. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. İyi ki bu dünyadan bir Handan Kara gelmiş geçmiş.

Bu arada sevgili Gülden demiş ki Lübeck'ten, sevgili Elif'ciğim Mustafa Bey güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Duygularımız karşılıklı, sizlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Akşama ritim kursunda görüşmek üzere. Evet, bu arada ritim kursumuz da var. Katılmak isteyen dinleyicilerimiz olursa biz Bilşitet'te Kulço Palas'tayız. Her çarşamba günü akşam saat 8'de oradayız. Siz de gelirseniz, grubumuza katılmak isterseniz, ben de ritim öğrenmek istiyorum derseniz tabii ki bekleriz sizleri. Nedim Hoca bize eğitim veriyor. Kendisi konservatuar eğitimli. Aynı zamanda da Türkiye'den Anadolu Ateşlisi'nde de halk oyunlarında eşlik etmiş birisi. Evet, güzel güzellikleri paylaşmak istiyorsanız, ritim dünyasına girmek istiyorsanız bizler kapılarımızı açtık. Sizleri bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, ritim grubumuz da 31 Mayıs'ta gösteride olacak. Sizlere çok güzel iki eser İç Anadolu'dan seslendirecekler ritim aletleriyle.

Şarkının güzel bir eseri, devamı var diyor. Evet, bu şarkıyı da bizden Meltem Hanım istemiş. Meltem Hanım'a sevgilerimizi yolluyoruz. Güzel yayınlar dilemiş. Harika yayın yapıyorsunuz demiş. O kadar çok kültürel bilgi de veriyorsunuz ki demiş. Çok mutlu oluyoruz bu konuda. Evet, virüslere bu kadar çok kendimizi kaptırmayalım, direncimiz düşmesin demiş. Aynen, katılıyorum Meltem Hanım size. Evet, Kayahan'dan devamı var şarkısını istemiştiniz. Size ve tüm sevdiklerinize armağan ediyoruz.

0: Bugün ayrıca evet yine bir şairimizin ölüm yıl dönümü. Kendisi Vedat Türkeli, 1919'da Türk edebiyatının ve sinemasının en önemli kalemlerinden biriydi. Roman, şiir ve senaryo dallarında derin izler bırakmış bir yazar ve düşünürdür. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan, 1919'da Samsun'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine baktığımızda edebiyat öğretmenliği yapmış ve 1951 yılında siyasi eylemleri nedeniyle tutuklanarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 7 yıl sonra tahliye olmuş. Toplumcu, gerçekçi çizgiye sahip olan Türkeli romanlarında Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihine ışık tutmuştur. 29 Ağustos 2016'da Yalova'da 97 yaşında vefat etmiştir. Oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pınar'ın babasıdır aynı zamanda. Türkali Bir Gün Tek Başına romanı ile edebiyat dünyasında büyük bir çıkış yapmıştır değerli dinleyicilerimiz. Bugün doğum yıl dönümü, iyi ki bu dünyadan bir böyle çok kıymetli, değerli bir şairimiz geçmiştir ve şöyle bir şiir yazmıştır. Yüce dağ başlarında dumanlı dumanlı ırmaklar yorgun ağır. İnsanlar yapayalnız, nedir üstümüzdeki bu karanlık bulut? Irgatın akşamlara kadar düşündüğü nedir? Yabancı bandıralar, bayraklar, emirler. Ne maviliklerde ferahlık, ne toprakta güven. Yurda ölüm, tüccarları kurulmuş. Bu vatan, bu millet, bu bayrak satılmaz diyenlerden hesap sorulurmuş. Yollar, fabrikalar, tarlalar. Bir hançer altında amansız dağ taş haber bekler hürriyetten. Nedir bu toprakların bitmeyen çilesi? Nedir, nedir? Bugün karanlıkta apansız bir çığlık yükseldi memleketten. Ben bayraksız, hürriyetsiz neylerim dedi. Kanalı keklikler uçtu düz ovalardan tabur tabur. Yabancı bu melekle işin ne? Yerin altında damar damar madenlerimiz var. Bizi bekler. Götürüp top dökemezsin. Dağlarımız, ırmaklarımız bize göredir. Tarlalarımız bize kadar. Ekemezsin. Bizim bu topraklar için bu topraklarda dökülecek kanlarımız var. Elini kolunu sallayarak bu memlekette giremezsin, çıkamazsın. Biliriz yağmaya geldin yabancı, senin bu memlekette işin ne? Biliyorum, bir gün karanlıkta kesecekler yolumuzu. Ya siz çocuklar, nasıl anlatmalı sizlere olup bitecekleri? Çocuklar bizim için dediğimiz yüzümüze utanç duymadan bakmaktır. Mal değil, mülk değil, istediğimiz size namuslu bir dünya bırakmaktır demiş Vedat Türkeli değerli dinleyicilerimiz. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. En son şarkımız Yıldırım Gürses'ten gelsin. Bu repertuarımıza aldığımız bir şarkı. Senin de çok sevdiğin bir şarkı. Öyle değil mi sevgili Mustafa?
1: Evet, şarkı gerçekten harika bir şarkı. Yılların eskitemediği melodisiyle, sözleriyle, tınısıyla efsane bir şarkı.
0: Evet, o zaman bu şarkıyla kapanışı yapalım. Sen de bu şarkıya eşlik et. Sen çok seviyorsun.
1: Eşlik etmeye çalışacağım.
0: Hadi bakalım. Bütün şu anda radyosunun başında bizi dinleyen herkes şarkıya eşlik etsin değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ne diyoruz? Güzel bir gün diliyoruz tabii özellikle. Önce kendinize, sonra da herkese gülümseyin ki gününüz güzel ve enerji dolu geçsin değerli dinleyicilerimiz. Ne verirseniz bu dünyada ona ekersiniz. Gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçekleştiği huzurlu, mutlu, sağlıklı bir gün olsun diyoruz. Bizler pazar gün tekrar kulaklarınızda olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Evet. Hep birlikte okuyoruz. Mustafa da eşlik ediyor bu.